Hani su koştar bir badun yıkvalvık. Leyden sen namay ver sizde selar çatı kalvıgar her sundalak spada fella şiba fi imsun hun alyon tiltagun di badeylen. Kilmen en kostnaur, i truyna kremner, uyrakna jaltman en gau mostu ta komu vera land. Jasta le velkommen av badun i kvalvık.